girdi kavuşamış kay Dalnyam atay kamuya berjay Yenye bir usnakça Bergin yakart Tav başlapça